çolaka gavre ebe u atfotene. Ey fark lavabe mahuma gunahkarin, fark lavabeni ema çi? Fark lavabeni ema yekşte. Awey ka gunaha ka zu peşimane beto aw afrini be. Awey ka berdawam la ser gunaha ka ma khatara.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatemil enbiyai vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ve varathatihi ve ahbabihi ve ummetihi ila yevmiddin. Rezan, esselamu aleyküm.

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani aziz u hoşvist. Hoşhalım. Cari kitirle dukat jmiyere ve galtan debim. Le her köye ken deman binin. Slavi huay gavretan lebet. Amro roji pinşemmeyev. Kotayi hafteya. Umedekem şuyeki cihavaz u taybet beser beben. Ve amrotan pırkhir u bereket be. Desbeku ve kemişa. لکورتی حوالکانی کات جمیر نووا دست بیکی.

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeya Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spede u spede fm Peywandib kan bam jmara 0-771-940-99-99 0-555-423-11-11

emri kir qalam binusa alan herçe taqdire ta axir zaman ve ser lawhada jari bu qalam nuisi taqdirat hawawi alam nuisi bu ummet wa anbiya her kapayla re şer'i keçni ya abi besute ahli azab

0: Esta güebisti kitabı dengi deben. La madu peşkeşkirdini Fahmi Hamatofiq.
1: Kitabı çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamusa Hasan Şemirani.